içimde.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
4: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.

0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: FM reklam. Reklam.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari,

0: kararla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çetaş Çerezcileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çereti Goyedi şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Küpe FM

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Domino's'a gel al.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
0: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Alfa FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
8: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
9: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Çetaş Çerezcileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çereti Goyedi şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çerez.
6: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk günü ülke genelinde sıcak hava ile geçecek. Yer yer 30 dereceleri gören sıcaklığın ardından bayramın ikinci günü birçok yerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı öğrenildi. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek bu ülkelerden geçiş ücretinin alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
1: Spor.
3: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 6 oyuncu transferine ihtiyaç olduğunu ve 2 forveti seçime kadar bitireceklerini söyledi. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6668 liradan, çeyrek altın 11044 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 26 Mayıs Salı sabahını gösterirken gönüllerimize huzur veren çok özel bir güne gözlerimizi açtık. Mübarek bayramın müjdecisi, o tatlı telaşların günü Arife, günümüz mübarek olsun. Kendi sözleriyle bilinçaltımın ve yaşadıklarımın bende bıraktığı izlerin şarkılara dökülmüş hali olarak tanımladığı, rüyaların içinde 12 şarkının yer aldığı, bunlardan 11'inin söz ve müziği kendisine ait olurken Ay isimli şarkıda da Mabel Matiz'le birlikte çalışan Göksel'e kulak veriyoruz.

0: Alp FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

Evlerde bayram temizlikleri, mutfaklardan yükselen nefis kokular, memlekete doğru uzanan yollar ve sevdiklerine kavuşmayı bekleyen çarpan kalpler. Bugün her nerede, hangi telaşın içindeyseniz radyonuzun sesini açın. Çünkü biz bugün sadece şarkılara değil, bayramın o eski güzel kokusunu da paylaşıyoruz. Bu özel günde kahvenize, yolculuğunuza ortak olmaya geldik. Hoş geldiniz. Yıllar sonra yeniden aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını yaşayan stilleri ve duygusal anlarıyla geceye damga vuran, konserlerde bir sürprize daha imzasını atan grubun yeni şarkısı Ölürüm Daha İyi ile ilk kez İzmir ve İstanbul konserlerinde canlı olarak seslendiren, Ankara, Konya, Eskişehir konserleriyle de turnelerine kaldıkları yerden devam edecek model grubu konuğumuz oluyor.

kez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

26 Mayıs Salı gününden haftanın en hareketli, en bereketli gününden hepinize selamlar. Bugün Arife bayram kapıda, heyecan dorukta. Sinan Akçıl'la birlikte yeni televizyon programı yapacak olan çekimleri 21 Haziran'da Bodrum'da bir otelde gerçekleşecek. Programda her hafta bir ünlü ismi ağırlayacak Demet Akalın şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişi

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam.

0: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al. Ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp
1: FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk günü ülke genelinde sıcak hava ile geçecek. Yer yer 30 dereceleri gören sıcaklığın ardından bayramın ikinci günü birçok yerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı öğrenildi. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek bu ülkelerden geçiş ücretinin alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 6 oyuncu transferine ihtiyaç olduğunu ve 2 forveti seçime kadar bitireceklerini söyledi. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6668 liradan, çeyrek altın 11044 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Bavulunu kapatmaya çalışıyor. Kimileriniz çoktan direksiyon başına geçti yollarda. Kimileriniz de o meşhur bayram alışverişinin son eksiklerini tamamlıyor. Merak etmeyin, trafikte olanlara yolları kısaltacak, evde olanların enerjisini katlayacak en güzel şarkılarla mikrofon başındayız. Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin 3. gününde sahne alan Ya Sonra İstanbul ve Dedikodu gibi hafızlara kazınan parçalarının yanı sıra Beni Bırakın şarkısını da Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendiren usta sanatçı Levent Yüksel'le şimdi nostalji zamanı.
1: Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri. Alacağı olsun ah terk etti beni şahaneleri. Şişelere vurdum hazır ola durdum.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için (0288 412 36 00) Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsanız var ve

0: villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Bu sevgi dolu bir salı gününden hepinize merhaba. Bugün 26 Mayıs, mübarek Kurban Bayramı'nın arifesi. Bugün küslerin barıştığı, uzaktakilerin hatırlandığı, duaların geri çevrilmediği o özel günlerden biri. Maltepe'de sahne alan, enerjisi yüksek sahne performansı ve samimi tavırlarıyla büyük ilgi gören konser boyunca Lan, Ara, Destan, Kör, Sevdan ve Misafir gibi hit parçalarını seslendiren pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık bizleri karşılıyor.

0: Vay kine vay haline. Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Çetaş Çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve

0: 0212-368-5665.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Gönlünüzden geçen tüm güzel duaların kabul olacağı, sevdiklerinizle kucaklaşacağınız şahane bir gün olsun. Bu Arife gününde ruhunuza iyi gelecek, içinizi ısıtacak melodilerle yanınızdayız. Hayatımın şarkılarından dediği Beni Benimle Bırakın ardından söz ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi ise Ozan Bayraş'a ait olan Beni Benimle Bırakma isimli yeni single çalışmasını tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru şimdi radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk günü ülke genelinde sıcak hava ile geçecek. Yer yer 30 dereceleri gören sıcaklığın ardından bayramın ikinci günü birçok yerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı öğrenildi. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek bu ülkelerden geçiş ücretinin alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 6 oyuncu transferine ihtiyaç olduğunu ve 2 forveti seçime kadar bitireceklerini söyledi. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6668 liradan, çeyrek altın 11044 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

takvimler 26 Mayıs'ı gösteriyor ve o çok beklediğimiz tatlı telaş kapıda. Bugün Kurban Bayramı'nın arifesi. Trafikte olanlar, evde son hazırlıkları yapanlar, mutfaktan gelen nefis kokular eşliğinde bizi dinleyenler. Hepinize kolaylıklar gelsin. Öğle kuşağında içinizi açacak, yolunuza yoldaş olacak en güzel şarkılarla buradayız. Kulaklarınız bizde olsun, ayrılmayın. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü Olay Mahalli'ni 5 Haziran'da dinleyicilerle buluşturacak olan albümde Sezen Aksu, Murat Güneş, Onur, Mert Çodur, Tüzün, Kaan Karamaya gibi isimlerle çalışan İrem Derici'nin Kim Özleyecek isimli yepyeni single'ına kulak veriyoruz.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bugün 26 Mayıs, yani bayramın müjdecisi Arife günü. Zaman su gibi akıp geçiyor. Yine bir kavuşma, yine bir paylaşma döneminin eşiğindeki o huzurlu öğle vaktindeyiz. Belki şu an memlekete doğru uzun bir yoldasınız. Belki de evde sevdikleriniz için hazırlıklar yapıyorsunuz. Nerede olursanız olun Arife gününün o birleştirici huzuru içinizi kaplasın. Şimdi günün temposuna tatlı bir mola verelim ve sıradaki şarkıyı tüm Arife telaşındakilere armağan edelim. Uzun bir aradan sonra söz ve müziği Murat Güneş imzası taşıyan, düzenlemesi Sabi Saltay ile imzalı Su Damlası isimli parçayla Ayşe Hatun Önal bu dakikalara keyif ve renk katacak.

0: Alfa FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta 0533 446 8697.

0: Ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
2: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.

Benden bugünlük de bu kadar. Bir programın daha sonuna geldik. Ancak yarın sabah bayramın ilk gününde yine Küpe FM frekanslarında buluşalım. Kırlar albümünün dikkat çeken şarkılarından Niyetim Safı, sinematografik bir kliple buluşturan popstar Aleyna Tilki ile hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk günü ülke genelinde sıcak hava ile geçecek. Yer yer 30 dereceleri gören sıcaklığın ardından bayramın ikinci günü birçok yerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı öğrenildi. İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek bu ülkelerden geçiş ücretinin alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 6 oyuncu transferine ihtiyaç olduğunu ve 2 forveti seçime kadar bitireceklerini söyledi. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6668 liradan, çeyrek altın 11044 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Kupa FM'de Kurban Bayramı arefesinde bu güzel salı gününde gündüz yolculuğumuz başladı. İlk konuğumuz Ayşe Hatun Önal ve şarkısı Su Damlası.

0: BFM reklam. Reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Arefe gününde en güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Tuğba Yurt bizlerleydi değerli dinleyiciler. Taş Yürek isimli çalışmasıyla. Şimdi kısacık bir reklam aramız var. Sonrasında en iyiler ve en yeniler bu frekansta sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Çetaş Çeri Stileri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde.
3: Çeri.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı'nın ilk günü ülke genelinde sıcak hava ile geçecek. Yer yer 30 dereceleri gören sıcaklığın ardından bayramın ikinci günü birçok yerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İstinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacağı öğrenildi. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek bu ülkelerden geçiş ücretinin alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
3: Spor.
4: Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 6 oyuncu transferine ihtiyaç olduğunu ve 2 forveti seçime kadar bitireceklerini söyledi. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6668 liradan, çeyrek altın 11044 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 25, Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: vamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: gel al. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel Kurban Bayramı arefesinde umuyorum ki keyifler yerindedir. Kurban Bayramı arefelerinde, Ramazan Bayramı arefelerinde hep öyle çarşı pazar hareketli olur. Esnafların yüzü güler. Umarız yine öyledir. Yine böyle bir kalabalık, bir sinerji vardır çarşıda. Genellikle öyle oluyor. Tüm esnaflarımıza da buradan kolay gelsin dileklerimizi iletmiş olalım. Ve gündüz yolculuğumuza devam edelim. Mazhar Fuat Özkan'la beraber.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzu bitiriyoruz artık. Harika şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Birazdan saat 15 bültenini sizlerle olacak. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olacağız arkadaşlar. Yaklaşık 12 dakika sonra. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi harika şarkılarıyla sizleri bekliyor olacak. Bizden ayrılmayın. Yüksekte.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Küpe FM Reklam.

0: yandım yerim.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpefem.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapıp bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin İstanbul'dan ayrılmasının ardından yollar bomboş kaldı. Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğuyla toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.
2: Spor.
4: 10+4 kuralı sonrası Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı kırmızılıların 10 numara transferi için Can Uzun'u gündemine aldığı öne sürüldü. Crystal Palace'la Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Leipzig stadındaki müsabaka saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 44 kuruş, gram altın 6691 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Kırklareli 14-30, İstanbul 15-27, Edirne 15-31, Tekirdağ 16-26, Çanakkale 16-29 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Kulüp FM'den iyi günler. 26 Mayıs Salı gününde birlikteyiz. Kurban Bayramı öncesi, Arefe günü. Herkeste bir telaş var. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimizi üzmeyelim ve ayrıca yüksek radar cezalarıyla da karşılaşmayalım. Tarkan'la başlıyoruz. Müzik

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM

Türk pop müziğinde stil, sound ve tavrıyla yeni bir devrin kapılarını açan ve kalıcı hitler bırakan Ayşe Hatun Önal, merakla beklenen yeni single'ı Su Damlası'yla 6 yıllık sessizliğine son verdi. Söz ve müziği Murat Güneş'e ait olan şarkının düzenlemesinde Sabi Saltıel imzası bulunuyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: sistem reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.

0: Eli satışlar randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü 0542 258 43 34.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Yaz mevsiminin sembolü Fedon, Bodrum'dayla müziğe geri döndü. Söz ve müziği Türk pop müziğinin usta kalemi Zeynep Talu'nun imzasını taşıyan şarkının düzenlemesi Gökçen Murat Kuşkulu tarafından yapıldı.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapıp bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin İstanbul'dan ayrılmasının ardından yollar bomboş kaldı. Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğuyla toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.
2: Spor.
3: 10+4 kuralı sonrası Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı kırmızılıların 10 numara transferi için Can Uzun'u gündemine aldığı öne sürüldü. Crystal Palace'la Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Leipzig stadındaki müsabaka saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 44 kuruş, gram altın 6691 liradan, çeyrek altın 10972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Kırklareli 14-30, İstanbul 15-27, Edirne 15-31, Tekirdağ 16-26, Çanakkale 16-29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor. Projenin dördüncü teklisi İşte Öyle Bir Şey, Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokaliyle dinleyicilerle buluştu.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ödeme muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: İlker Özdemir yeni maxi single çalışması Kalplere Vur Bir Zımbayla dinleyicisini aynı şarkının iki farklı dünyasında buluşturuyor. Eğlenceli tavrı ve yüksek enerjisiyle öne çıkan çalışma, rock ve Akdeniz esintili düzenlemesiyle şarkıya bambaşka atmosferler kazandırıyor.

Ünlü şarkıcı Teoman 2026 yılının ilk İstanbul konserini 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda verecek. Sanatçı daha önce görmediğimiz bir şovla hayranlarıyla birlikte olacak.

0: Fatih Efem reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınızı

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.

0: Tekrarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Küpe FM reklam.
4: Şenay'la veda ediyoruz. Yarın bayramın birinci günü. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bayramın birinci günü saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapıp bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin İstanbul'dan ayrılmasının ardından yollar bomboş kaldı. Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğuyla toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.
2: Spor.
3: 10+4 kuralı sonrası Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı kırmızılıların 10 numara transferi için Can Uzun'u gündemine aldığı öne sürüldü. Crystal Palace'la Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Leipzig stadındaki müsabaka saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 44 kuruş, gram altın 6691 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Kırklareli 14-30, İstanbul 15-27, Edirne 15-31, Tekirdağ 16-26, Çanakkale 16-29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Küpe FM'den 26 Mayıs 2026 Salı gününden herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün aynı zamanda Kurban Bayramı'nın Arife gününü yaşadığımız bu özel ve kutsal günde ilerlemeye devam ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Güzel bir bayram tatili haftası da devam ediyor. 9 günde birleştirilen iyi tatiller diliyoruz herkese. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz yarın için. Maver Matiz'le startı vereceğiz. Bu güzel tatil akşamına doğru ilerlediğimiz anlarda eşlik edecek. Dağılıyorum olaysız radyonuzda.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Minos'a gel al.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
1: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Neşeli fırın kalitesi ve geniş ürün yelpazesiyle artisan lezzetler sadece Çorlu'da. Atalık tohumlar, taş değirmende çekilen unlar, ekşi maya, uzun süreli fermentasyon neşeli fırın ürünleriyle hayat buluyor. Size sadece bu lezzetlerden seçmek kalıyor. Trakya'nın ilk ve tek artisan ekmek fırını Neşeli Fırın, Çorlu'da Hürriyet Mahallesi'nde.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Sizler Kurban Bayramı tatili planlarınızı hayata geçirirken en iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor ve sırada bu defa sevgili Gülşen Küpe FM frekanslarında ırgalamaz benim.

Yarın Kurban Bayramı'nın ilk gününe merhaba diyeceğiz. Sevdikleriniz, ailenizle birlikte güzel bir tatil diliyoruz herkese. Özellikle sevgili dinleyiciler, ailesinden uzak olup da gurbette olan tüm dinleyicilerimize de onların da bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Umarız özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ailemizle görüşmek tabii çok daha mümkün olabiliyor. İşte kameralarla özellikle WhatsApp üzerinden belki canlı bir bağlantı yapmak, canlı olarak görüşmek sanki yanınızdaymışçasına aslında o hasreti de bir nevi giderebiliyor diyelim. İyi tatiller, iyi bayramlar Türkiye. Küpe FM'de Sezen Aksu var sırada. Yani bizlerle.

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

İyi bayramlar, iyi tatiller Türkiye. Küpe FM'desiniz. Bugün 26 Mayıs, bayram gününün arefesini yaşadığımız bu güzel günde ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada bu kez Hadise bayram tadındaki bu güzel günümüze eşlik edecek. Bu arada sezonu açtı Hadise ve sezonu açan ilk yıldızlardan birisi oldu 2026 yazının. Bugünlerinde daha yaza ilerlediğimiz, resmi anlamda beklediğimiz bu yaz öncesi Hadise son paylaşımlarıyla adından söz ettirirken plajdaki pozlarıyla dikkat çekti. Belki sizler de denk gelmişsinizdir. Hadise, Instagram'daki yeni kareleri ile beğeni topladığı, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Hadise'nin Instagram'da 13,8 milyon takipçisi bulunuyor. 40 yaşındaki ünlü yıldız beğeni toplayan paylaşımlarına da bir yenisini daha ekledi. Yaz sezonuna merhaba diyen Hadise, deniz kenarındaki pozlarını peş peşe Instagram'da paylaştı. Hadise, enerjimize enerji katacak bayram tadındaki bu güzel günde. Neredesin aşkımla Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Radyonuz Küpe FM, en ileri sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise tam 12 yıl öncesine gideceğiz ve ben 2014 yılını görünce çıkış tarihi bu şarkısının vay be o kadar geçmiş mi dedim. Dün gibi daha bu şarkıyı da anons ederken Yeni Ay ve Sıla o albümü ve bu albümden öne çıkan çalışmasıydı. Vaziyetler Küpe FM'de. İyi bayramlar Türkiye.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: KÜPFM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapıp bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin İstanbul'dan ayrılmasının ardından yollar bomboş kaldı. Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğuyla toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.
1: Spor.
3: 10+4 kuralı sonrası Galatasaray'da gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı kırmızılıların 10 numara transferi için Can Uzun'u gündemine aldığı öne sürüldü. Crystal Palace'la Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Leipzig stadındaki müsabaka saat 22'de başlayacak.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 90 kuruş, 1 euro 53 lira 44 kuruş, gram altın 6691 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Kırklareli 14-30, İstanbul 15-27, Edirne 15-31, Tekirdağ 16-26, Çanakkale 16-29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Rock'ın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de ilerlemeye devam ederken şöyle geçmişe biraz daha kısa bir yolculuk yapmak isterim sevgili dinleyiciler sizlere ve sevgili Funda Arar'la birleştireceğiz. Müziğin birleştirici gücünü sizlerle buluşturacağız. Funda Arar, Sevda Yanığı adını verdiği albümüne gelin dönelim ve 2003 yılındaki bu albümünden Roman radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Küpe FM reklam.

Bayram tatili haftası tüm hızıyla devam ediyor ve bayram arefesinde ilerliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz herkese. Sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram ve nice güzel mutlu bayramlara diyoruz. Sevgili Ece Seçkin burada olacak. Hoşuna mı gidiyor radyonuzda?

0: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Hande Yener'le şimdi güzel klas bir geri dönüş yapalım. Tam 10 yıl öncesine, ne dersiniz? Şimdi yaza da ilerliyoruz. Hani yaz şarkılarının sevilen favori parçaları vardır. İşte onlardan birisi bence 2006 yazı, hatta ve hatta tam 20 yaz öncesi. Tabii biraz aklım gitti, 2016 yılı sanmıştım. O derece bana yakın bir şarkı. Bilmem sizler de eğlenecek misiniz bu şarkıyla. Dans etmek serbest. Özellikle bayram tatili haftası bizi Küpe FM'i, özellikle tatil yerlerinden dinleyenler varsa, plajlardan dinleyenler varsa bence bu şarkıda duramayacaksınız. Kim Bilebilir Aşkı ve Hande Yener radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM'desiniz. Noktalıyoruz artık sevgili dinleyiciler. Son olarak Kenan Doğulu, Türk pop müziğinin usta yıldızı, bize eşlik eden sesin sahibi olacak. O güzel sesi tutamıyorum zamanıyla. Yarın Kurban Bayramı'nın birinci gününe merhaba diyeceğiz. İyi bayramlar diliyoruz herkese. Sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram haftası geçirmeniz temennisiyle. Yarın saat 17'yi gösterdiğinde ben Mehmet Ali, Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de size eşlik ediyor olacağım. Hoşçakalın.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba ve işte Arife gününe gelmiş bulunuyoruz. 9 günlük tatil de bir yandan tüm hızıyla devam ediyor. Bayram tatlıları hazırlanıyor, bayram temizlikleri yapılıyor ve tabii ki tatile gidenler de şimdiden denize çoktan ayaklarını basmışlardır. Ve aynı zamanda büyüklerimizi de ziyaret etmeden hiçbir yere gitmeyelim diyorum. Her sene reklamlarda görüyoruz ya, bazen böyle içimizi burkan reklamlar yapıyorlar. Bir telefonla değil, bence o güzel bayram ziyaretlerini gidebileceğiniz büyükleriniz varsa yaşatmak lazım diyor. Programı başlatıyorum.

0: PFM reklam.
1: Bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Çelik'le devam edeceğiz. Çelik'ten Erca'yı dinleyeceğiz. Unutulmaz bir Çelik şarkısı. Çelik geçen gün evinde ayaklarını uzatmış pencereye doğru. Evimin manzarası, İstanbul manzarası en sevdiğim yer demiş. Gerçekten de harika gözüküyordu. Galiba Anadolu yakasında evi, bilmiyorum. Oradan bakınca biraz adaları falan gördüm gibi geldi ama emin değilim. Evet, Çelik'le Erca'yı ile devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Kayahan ve beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum var. Efendim birçok insan anlaşılmamaktan yana dertli. Beni bir sen anladın, yanlış anladın gibi de hani komik bir laf da vardır. Çünkü bazıları da yanlış anlarlar. Ama anlaşılmayanlar üstün zekalılarmış. Sürekli olayları sorgulayanlar üstün zekalılarmış. O yüzden artık hiç ama hiç üzülmeyin. Etraftakilerin haline üzülün. En fazla üzüleceksiniz. Çünkü siz üstün zekalısınız. Ve işte Kayahan.

0: FM reklam. Reklam.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275
3: Küpe FM reklam.

Tarkan var sırada. Tarkan'dan Kuzu Kuzu dinleteceğim. Bence unutulmaz bir Tarkan şarkısı. Geçen gün sizleri çok özledim demiş. Güzel bir fotoğraf yayınlamış. Ve altına bayağı uzun uzun yazmış o konserlerden sonra herkesi ne kadar özlediğini. Yakın zamanda güzel bir projeyle tekrar güzel bir şarkıyla falan aramızda olacağını söylemiş. Vallahi heyecanlandık. Bakın Tarkan deyince eller ayaklar titriyor. En yakın zamanda onu yine harika bir şarkısıyla bekliyoruz efendim. Radyolarımıza, Instagram'a, her yere, sosyal medyaya ve sahnelere. Ve devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

İrem Derici ile evlenmene bakla devam edelim. Bu sene yaz aylarında evlenme oranı düşmüş, biliyorsunuz herhalde ekonomik sebeplerle oluyor öyle şeyler zaman zaman. Bu sene en çok olmuş ama yine de evlenmesine bakacak olanlar var. Onlara mutluluklar dileyelim. Sözler, nişanlar, evlilikler zamanıdır. Her ne kadar sayı azalsa da bu sene düşer, seneye çoğalır. Ve işte İrem Derici, evlenmene bak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

şekilde çıkmaz bir sokakta era devam edeceğiz. Ay vazgeçemiyorum biliyorsunuz bu şarkıdan. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. www.kupefm.com.tr Bayram diye yürümeyecek değiliz. Evdeysek, işimiz yoksa ya da eve döndüysek tatlıları yedikten sonra şöyle bir yürüyüş yapabiliriz. Hele ki sahil varsa mesela evinizin orada, çok şanslısınız. O güzel havayı içinize çekip yürüyün ormanlara yakınsanız, yürüyüş parkurlarına. Olmadı evde yürüyün. Vallahi evde bile 15-20 dakika iyiymiş biliyorsunuz. Taktım yürüyüşe. Yürüyeceğiz de yürüyeceğiz. Kendime 5 gün yürütene kadar haftada asla bundan bahsetmekten vazgeçmeyeceğim. Bu çıkmaz sokaktan çıkacağım. Ve işte Semicenk çıkmaz bir sokakta.

0: kadar içerim.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

Erkekler de yanar diyecek Nazan Öncel de Sezen Aksu. Yanar vallahi, niye yanmasın? Sadece kadınlar mı ağlar, sadece kadınlar mı üzülür? Erkekler ağlamaz diye Sezen Aksu'nun şarkısı vardı. Şimdi o aklıma geldi ama erkekler de yanar, ağlar, yeter ki sevsinler. Hatta bazı durumlarda kadınlardan daha duygusal olabilen erkekler de var. Bazen onlar daha duygusal da olabiliyorlar. Sadece belli erkekler değil, bütün erkekler. Nihayetinde onları da öyle. Sadece kadınlar duyguluymuş da onlar daha az duyguluymuş gibi düşünmeyelim. Tabii iki kişiye göre değişir. Kadın olup bir erkekten daha az duygusal olan da vardır. Neyse, Sezen Aksu ve Nazan Öncel, Erkekler de Yanar.

Manifest ile başrol sensinle devam ediyoruz. Geçen gün yine konser verdiler. Yine dansları olaydı. Valla Instagram'da nereye baksam bir Manifest kızının dansını görüyorum. Bu arada hepsi grubundan Cemre'ye sormuşlar. Beğeniyor musunuz Manifest grubunu falan diye. Valla biz zamanında çocuklara hitap ediyorduk. Onlar bizi dinliyordu. Şimdikiler tabii ki daha farklı falan gibi böyle ufak tefek göndermelerde bulunmuş. Herkes aynı olmak zorunda değil. Dönem değişti, hayat değişti. Manifest kızları da çok seviliyor ve başrol sensin.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Simge ile devam edelim. Simge'den bir as bayrakları dinleyelim. Efendim bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Instagram'da hala bizleri takip listenize almadıysanız hemen takip listenize Küpe FM'i ekleyin. Ülkenizin, bölgenizin gündemi bizler. Radyonuz, programlar ve her şeyden haberdar olun. Bakarsınız yine güzel bir çekilişte çıkar karşınıza. E Hayat Instagram'da dönüyor haliyle. Yine bir de şıpşak bir şey çıkarmış. Bir şeyler dedim, anlamışsınız herhalde. Ay, heyecanlandım. Instagram ve şıpşak böyle fotoğrafı yayınlayın kaybolsun gibi bir şey çıkarmış. Herkes onunla ilgili denemeler yapıyor. Benim tanıdıklarım, takip ettiklerim. Acayip acayip fotoğraflar görüyorum. Bakalım ne olacak? Yakında da biliyorsunuz kimlikle girilecek. O da 5-6 aya kadar galiba halloluyormuş. Ve devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik programın sonuna. Yarın bayramın birinci gününde akşam güne vedada yine burada tekrar görüşene kadar hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'a yaş sınırı geldi. Yeni sistem kriz çıkardı. YouTube, kullanıcıların yaşını yapay zeka ile doğrulayan yeni sistemini devreye aldı. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. Kimi kullanıcılar çocuk muamelesi görmeye, kimileri de izledikleri içeriklerin kısıtlandığını fark etmeye başladı. Platformun yeni güvenlik önlemi yetişkin kullanıcıları bile isyan ettirdi. YouTube'un kısa süre önce devreye aldığı yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemi kullanıcıları çileden çıkardı. Sistem yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretleyince küçük çaplı bir kriz patladı. Platform, kullanıcıların yaşını tespit etmek için tasarladığı yeni algoritmada ciddi hatalar yapıyor. Sonuç, 18 yaşından büyük pek çok kullanıcı artık kısıtlı içeriklere erişemiyor. Üstelik YouTube, bu kişilerin hesaplarındaki dijital sağlık ayarlarını da otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sorunun büyüklüğü o kadar dikkat çekici ki, YouTube tarafından reşit olmayan olarak işaretlenen kullanıcıların tek çözümü, kimlik, kredi kartı ya da selfie yoluyla yaşlarını manuel olarak doğrulamak. Aksi halde platform kısıtlamaları kaldırmıyor. YouTube'un gönderdiği uyarı mesajı da dikkat çekici. Bazı ayarlarınızı değiştirdik, yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık. Bu mesajla birlikte kullanıcıya iki seçenek sunuluyor. Ya kısıtlamalarla platformu kullanmak ya da kimlik bilgilerini yükleyerek yaşını ispatlamak. YouTube aslında bu sistemi çocuk kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumak ve onlara kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için devreye almıştı, ancak yapay zekanın fazla korumacı davranması sistemi amacından uzaklaştırdı. Şimdilik çözüm, sistemin sizi yanlışlıkla çocuk sandığı anda kimliğinizi doğrulamak. Ancak kullanıcılar, yapay zeka bizi değil, biz yapay zekayı eğitiyoruz galiba diyerek tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

sorular sorarım yaşamak için.

Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep

istiyorsanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

derler iyiler çok yaşamaz. Al bu canım senin.